0: Grave, yeşil, zeloni, vert, ahdır, verci, prasinos, green, krum, tri,
1: grind,
2: kef, urulada,
0: verde.